dobrumuza bir yerinin birduğu. Elimin duva bol, lan bu indirim. Suda fenizi dağcılak